0: Fiyatı.
1: Hayır.
0: Hello. Hello, nice to see Hanley. With this vehicle over in the ditch.
2: Careful.